dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

yüze işlediğim günahların eli değmişti. Gittiğimde boğazımdan düğüm dolu yüzlerce gemi geçmişti.

gibi sarıldık o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde, gök sarmaşıklar gibi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk havaya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim, taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim, bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın, yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
4: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde HOLEP tedavisi, prostat büyümesi için lazer teknolojisiyle yapılan kalıcı ve güvenli bir yöntemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Hafta sonu yaklaşıyor bakalım. Hafta sonunda Trakya'da hava nasıl olacak filanlar, programlar ona göre yapılacak. Detayları az sonra reklamların hemen ardından verelim. Sabah haberlerinde güzel şarkılarla güne başladık. Bakalım bu cuma sabahında hangi haberler ön plana çıkıyor? Her sabah olduğu gibi saat 10'a kadar sabah haberlerinde bugün de beraberiz. Günaydın.

0: Kulübe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Düne göre biraz daha serin bir hava var bölgede. Trakya'da hava sıcaklıklarına bir göz atalım. Parçalı bulutlu olacak bugün. Tekirdağ 23 derece, İstanbul, Edirne ve Çanakkale 24, Kırklareli 27 derece.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Yeni saatimizden bir kez daha günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 8 Mayıs Cuma sabahındayız. 8'i gösteriyor saatler. Bugün biraz düne göre daha fazla bulut var. Parçalı bulutlu olacak. Trakya'da hava sıcaklıkları düne göre 1-2 derece daha düşmüş durumda. Tekirdağ 23, İstanbul, Edirne ve Çanakkale 24, Kırklareli bugün 27 derece. Hafta sonunda bazen yağmur, genel olarak kapalı gri bir gökyüzü bizi bekliyor.

Bir son dakika gelişmesini aktaralım değerli dinleyiciler sizlere. İBB'ye yeni bir operasyon bildiriliyor. 30 kişi için gözaltı kararı alındığı duyuruluyor. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden... Usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında genel sekreter yardımcısının da bulunduğu 30 kişinin, 29 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin ise yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Son dakika haberi olarak ajanslar geçiyor abonelerine. Biz de aktarmış olalım.

0: Süper FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
0: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediyelerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Kartlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
0: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi, bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi.

0: Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

Cem Yılmaz bu habere sevinecek çünkü süresiz nafaka kaldırılıyormuş, şikayet ediyordu biliyorsunuz. Dolarla nafaka ödüyor efendim, işte doların artışı karşısında vesaire diye. Bakın nafaka nasıl süresiz olarak kaldırılıyor? Alt sınır 5 yıl olacakmış. Uzun süreli evliliklerde hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Mesela nafakada evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka ödenecek. Ayrıca evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacakmış. Ne diyorsunuz? Nafaka süresiz olarak verilmeli mi, yoksa bu yeni kuralla, değişiklikle nafaka süresiz olarak verilmemeli mi? Mesela evliliğin yarısı kadar mı verilmeli? Siz ne diyorsunuz bu konuda?

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: kaçacaktı.
1: Küpe FM reklam.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
4: Gross Marketim Tansaş.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Küpe FM reklam.

Hadi bakalım, takke düştü, kel göründü diye bir deyim vardır. Instagram bütün dünyada bot operasyonu yapıyor biliyorsunuz. Sahte takipçi, bot hesapları düşüyor takipçilerin hesaplarından. Hem Türkiye'de birçok ünlü hem de dünya çapında birçok ünlünün takipçi sayılarında büyük düşüş gözleniyor. Türkiye'de en çok Demet Akalın da görmüş. 600 bin sahte takipçi, bot hesabı varmış Demet Akalın. Bak bak bak. Murat Özçivit 450 bin takipçi kaybetmiş bot hesaplar silinince. Demet Özdemir 400 bin. Hatırlarsınız Beyaz Show'da Demet Özdemir zorbalamıştı makyaj yapan kızı. Neydi adı, onu unuttum. Ben en azından makyaj videosu paylaşmıyorum diye. İrem Derici de nasibini almış. 300 bin takipçi kaybetmiş bot hesaplar silinince. Sinem Kobala, Çağatay Ulusoy'a, Burak Deniz'e, Pınar Deniz'e kadar birçok efendim ünlünün hesaplarından takipçi sayıları düşmüş. Bizde gene iyi. Dünyaya baktığımız zaman Kylie Jenner'ın hesabından 15 milyon takipçi düşmüş bot hesaplar silindikten sonra. Cristiano Ronaldo 8 milyon takipçi kaybederken Selena Gomez ve Ariana Grande 6 milyon, Justin Bieber 5 milyon, Taylor Swift ise 4 milyon takipçi kaybetmiş. Ha şöyle, gelin aramıza.

Instagram bütün dünyadaki bot takipçileri siliyor. Dünyaca ünlü yıldızların hesaplarından milyonlarca takipçi kayboluyor. Türkiye'deki yıldızlar da bundan nasibini aldı. Az önce rakamları verdim ayrıntılı olarak size ama övünerek şunu söyleyeyim ki Küpe FM'in Instagram hesabında bir tane bile öyle fake takipçi, bot takipçi yoktur. Hepsi organik. Paylaştığımız içerikleri eğer beğeniyorsanız orada hem güncel haberleri aktarıyoruz size hem de eğlenceli içerikleri sizlerle buluşturuyoruz. Dolayısıyla beğendiklerinize bir kalp atıp bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Eğer çok beğendiğiniz olursa onları da arkadaşlarınıza, sevdiklerinize gönderirseniz böyle böyle yavaş yavaş ama güzel güzel büyümüş oluruz.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Anneler Günü'ne özel süper fırsat. Başak Ticaret Erçelik'ten çeyiz paketleri 65 bin liradan başlayan fiyatlarla ev kuranlara, yeni başlangıçlara annelerden gelen en güzel destek. Kaliteli, şık ve avantajlı seçenekler Başak Ticaret Erçelik'te. Başak Ticaret Erçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM Reklam.

Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 8 Mayıs Cuma sabahındayız. Sabah haberleri devam ediyor. Duyuyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Şimdi yeni saatimize son zamanlarda dinlemeye doyamadığım, dinlemekten bıkmadığım şahane bir yorumla ulaşalım. Yeni saatimize Afra'yla gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal için yapılan, Mustafa Sandal'a saygı bir gecesinde seslendirdiği şahane yorum sizler.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Ah ne varsa eskilerde var. Ben Deniz ve Harun Kolçak yıllar önce seslendirmişti bu şarkıyı. Yeni saatimizin açılış şarkısı oldu. Küpe FM dinliyorsunuz. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu burası biliyorsunuz. Ve 32 yıldır tam güzel şeyler duymak istediğinizde yanınızdaydık. Bugün de umarım öyle olur. Hafta sonu yaklaşıyor. Hafta sonu planları yapılırken meteoroloji uyarıyor. Hafta sonu Trakya'da gri bir hava bizleri bekliyor. Zaman zaman yağmur sürprizi de olabilir. Piknik planları yapanlar, açık havada plan yapanlar bir kez daha gözden geçirebilirler. Bugüne baktığımızda parçalı bulutlu bir gün yaşayacağız. Kırklareli 27, İstanbul, Edirne ve Çanakkale 24, Tekirdağ 23 derece dolaylarında olacak. Güzel bir bahar günü hepimizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: Küpe FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
6: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Dikkat etmek gerekiyor bugünlerde. Çünkü dijital dolandırıcılığın artık yeni bir evreye geçtiği bildiriliyor. Bilişim sistemleri ve yapay zekanın gelişimiyle birlikte dolandırıcılar da hemen her zaman olduğu gibi en hızlı uyum sağlayanlar oldu bu duruma. Mesela resmi kurumları taklit ederek vatandaşları dolandırıyorlar. Ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Mesela mesaj gönderiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, KGM'den geliyor zannediyorsunuz mesajı. Küçük bir harf değişikliğiyle o mesajın gerçekten karayollarından geldiğine inanıyorsunuz. Küçücük küçücük böyle önemsenmeyen rakamlarla mesela hız ihlali yaptınız. İşte 73 lira 13 kuruşluk ceza diyor. Ama ne olacak ödeyeyim şunu geçeyim diyorsunuz rakam küçük olduğu için. O gönderilen linke tıkladığınız zaman kart bilgilerinizi girdiğinizde işte o kartınızın içerisindeki bütün parayı, pulu, krediyi hepsini çekiyorlar, kullanıyorlarmış. Mesela gov.tr uzantısı var resmi kurumların. Onu taklit ediyorlarmış. Dikkat etmek lazım. Gov.alt-tire ya da gov.kısa-tr şeklinde yazıyorlar. İnsanlar da cep telefonlarında tabii küçücük olduğu için o yazılar zaman zaman bunu fark edemeyip bu tuzağa düşüyorlarmış. Dolandırıcılara dikkat etmek lazım. Serin kanlı hemen böyle iyice bir bakın, araştırın. Gerçekten böyle bir ceza var mı? Tıklamayın o linklere.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
1: Gross Marketim Tansaş.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi, kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji bölümünde füzyon biyopsisi, prostat kanseri şüphesinde kullanılan gelişmiş bir tanı tekniğidir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
7: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
8: Çeri. Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedi diyor delisin.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran'dan ABD ateşkesi ihlal etti. Amerika'dansa saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik, gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Edirne Belediyesi toplu ulaşım ve servis ücretlerine %15 zam yaptı. Zamla birlikte 32 lira olan sivil biniş ücreti 36 lira 80 kuruşa yükseldi.
2: Spor.
4: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa adını finale yazdırdı. İki takım İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Galatasaray'da lig ve kupada son iki maçtaki performansı nedeniyle eleştirilen Günay Güvenç kararını verdi. 34 yaşındaki eldivenin Galatasaray'da kariyerini sonlandırma konusunda istekli olduğu bildirildi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 36 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6892 liradan, çeyrek altın 11302 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 23, İstanbul ve Çanakkale 24, Kırklareli 27, Edirne 28 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 8 Mayıs Cuma'yı gösteriyor. Yani o beklenen, o özlenen gün nihayet geldi, çattı. Şehir uyanırken, güneş pencerelerden süzülürken biz de mikrofon başındayız. Kariyerinin en büyük konseri için gün sayan 28 Haziran'da Tüpraş Stadyumunda gerçekleşecek La Kadral konserinde binlerce hayranıyla buluşmaya hazırlanan, dev konser öncesi yayınlanan yüksek prodüksiyonlu teaserla kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören Blok 3'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Bugün sesimizde hafta sonunun neşesi, cebimizde bitmek bilmeyen enerjimiz var. İş yolundakiler, kahvesinden ilk yudumu alanlar, güne bizimle başlayanlar. Herkese harika bir sabah diledik bile. Hadi hafta sonunun kapısını hep birlikte aralayalım. Burası Küpe FM. Uzun zaman sonra müzik kariyerine ilk kez söz ve müziği kendisine ait olmayan ve gerçek bir hikayeden esinlenilip yazılmış olan, kaybedilen videosun arkasından yazılan Destine isimli parçayla Bora Duran'ı konuk ediyoruz.

Günden gönlü ferah dinleyicilerimize selamlar olsun. Bugün 8 Mayıs, Mayıs'ın o en güzel günlerinden birini, haftayı yavaş yavaş uğurladığımız o tatlı telaşı yaşıyoruz. Uzun süren sahne arasının ardından hayranlarıyla yeniden buluşan İstanbul Jolly Joker Atakent Tema'da konserle sahnelere verdiği arayı bitiren, günler öncesinden biletleri tükenen konserde dünden bugüne hafızlara kazınan hit şarkılarını peş peşe seslendiren, sadece hitleriyle değil sahnede söylemekten keyif aldığı özel şarkılardan oluşan repertuvarıyla da dinleyicilere seslenen Murat Dalkılıç radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağ, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
3: Bu anneler gününde annenize çifte mutluluk yaşatın. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. 55 inç ve üzeri televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye. Sevginizi ekranlara taşıyın, annenize en güzel hediyeyi verin. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

Belki biraz yorgunsunuz, belki aklınızda sadece dinlenmek var ama merak etmeyin, önümüzdeki birkaç saat boyunca tüm yorgunluğunuzu unutturmaya talibiz. Çaylar kahveler hazırsa frekansımızda samimiyet ve müzik var. Yeni albüm Babayla Zor Yarışırları 8 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yayımlayan, 40'ı aşkın ülkede viral olan, global hitlerin ardından gelen albümle eğlencenin dozunu 16 yeni şarkıyla artıran, reggaeton, dancehall ve Türkçe hip hop ilhamı taşıyan projenin prodüktörleri arasında Akto ve Ars'la çalışan, albümün sadece isimleriyle bile yankı uyandıran, şarkılarında Ezhel'e de yer veren Level C5 radyolarınızda.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ulaşım sektöründe de zam sinyali geldi. Artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bilet fiyatlarına %20 zam yapılmasını istedi. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Tekirdağ'da baharın gelişiyle kiraz ağaçlarının çiçek açması üreticilerde bu yıl için yüksek verim beklentisi oluşturdu. Uzmanlar çiçeklenme döneminin sağlıklı geçmesinin rekolte açısından kritik olduğuna dikkat çekerken üreticiler de hava şartlarını yakından takip ediyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu süreçlerinden birini yaşadığını söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza yaklaşan başkanlık seçimi öncesi sessizliğini bozdu. Brezilyalı efsane Aziz Yıldırım'a destek verdiğine yönelik yapılan açıklamalarının ardından paylaşım yaptı. Alex de Souza kimseyi destekleyen tarafta değilim diye konuştu. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında deplasmanda karşılaştığı İngiltere temsilcisi Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Crystal Palace finale yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 36 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6892 liradan, çeyrek altın 11302 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 23, İstanbul ve Çanakkale 24, Kırklareli 27, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: BFM reklam. Reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

selamlar. Hafta finaline hoş geldiniz. Trafikte bekleyenler, ofis masasına henüz oturanlar, bu cuma bir an önce bitsin diyenler. Yalnız değilsiniz, biz buradayız. Aydın Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde sahne alan enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla müzikseverleri unutulmaz bir gece yaşatan Seni Sever Miydim, Daha İyi, Neredesin gibi hit şarkılarını aydınlılarla birlikte hep bir yazdan seslendiren, festival coşkusunu zirveye taşıyan Hande Ünsal konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2.135.000 liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

Bugün frekansımızda sadece en iyi şarkılar değil, Cuma'nın o hafifletici ruhu olacak. Hafta içine yaşandıysa geride kaldı, şimdi tempoyu yükseltme zamanı. Kulaklarınız bizde olsun, yolculuk devam ediyor. İzmir Arena'da yağmura rağmen coşku dolu bir konsere imza atan, konser sonunda yağmur altında ıslanan binlerce hayranını Temmuz ayındaki Manifestival'de ücretsiz olarak ağırlayacağını açıklayan Manifest kızları bizlere sesleniyor.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'da buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran'dan ABD ateşkesi ihlal etti. Amerika'dansa saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik, gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Edirne Belediyesi toplu ulaşım ve servis ücretlerine %15 zam yaptı. Zamla birlikte 32 lira olan sivil biniş ücreti 36 lira 80 kuruşa yükseldi.
1: Spor.
3: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa adını finale yazdırdı. İki takım İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Galatasaray'da lig ve kupada son iki maçtaki performansı nedeniyle eleştirilen Günay Güvenç kararını verdi. 34 yaşındaki eldivenin Galatasaray'da kariyerini sonlandırma konusunda istekli olduğu bildirildi.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 36 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6892 liradan, çeyrek altın 11302 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 23, İstanbul ve Çanakkale 24, Kırklareli 27, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Zor haftanın finaline giden yolda geri sayım resmen başladı. 8 Mayıs Cuma gününde güneşin en tepede olduğu bu saatlerde enerjinizi yükseltmeye geldik. Ofislerde dosyalar yavaş yavaş kenara itiliyor. Planlar yapılmaya başlanıyor farkındayız. O zaman tempoyu biraz daha arttıralım. Hafta sonu kapıda biz de mikrofon başındayız. En hit şarkılarla öğle neşenizi katlamaya hazırız. Amili futbol takımımızın Dünya Kupası'na katılmasından sonra hazırladığı marşı Ajda Pekkan'a dinlet. Sinan Akçıl'la en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM'de devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın. 0532-650-9696 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi çiftliğinde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Anneler Günü yaklaşıyor. Annenize en güzel hediyeyi seçmenin tam zamanı. Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve teknoloji ürünleri 12 aya varan taksit seçenekleriyle sizleri bekliyor. Annenizi mutlu edecek en güzel teknoloji hediyeleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Küpe FM reklam.

0: Kulpe FM reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağ, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı, numara 30, Süleyman

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşa Kabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
5: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
6: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Benden bugünlük de bu kadar. Ancak hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Biz de yeniden Başlarız adlı 32. stüdyo albümünden yayınladığı Yani isimli parçası ve Sezen Aksu'yla hepinize keyif dolu günler. Şimdiden iyi tatiller.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ulaşım sektöründe de zam sinyali geldi. Artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bilet fiyatlarına %20 zam yapılmasını istedi. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Tekirdağ'da baharın gelişiyle kiraz ağaçlarının çiçek açması üreticilerde bu yıl için yüksek verim beklentisi oluşturdu. Uzmanlar çiçeklenme döneminin sağlıklı geçmesinin rekolte açısından kritik olduğuna dikkat çekerken üreticiler de hava şartlarını yakından takip ediyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu süreçlerinden birini yaşadığını söyledi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza yaklaşan başkanlık seçimi öncesi sessizliğini bozdu. Brezilyalı efsane Aziz Yıldırım'a destek verdiğine yönelik yapılan açıklamalarının ardından paylaşım yaptı. Alex de Souza kimseyi destekleyen tarafta değilim diye konuştu. Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında deplasmanda karşılaştığı İngiltere temsilcisi Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Crystal Palace finale yükseldi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 36 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6892 liradan, çeyrek altın 11302 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 23, İstanbul ve Çanakkale 24, Kırklareli 27, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Anneler Günü yaklaşıyor. Sevginizi en güzel hediyelerle gösterme zamanı. Bellona'da Anneler Günü'nü özel büyük fırsatlar sizi bekliyor. Doku Home yatak örtüsü, nevresim, yorgan, alez ve battaniye. Tüm tekstil grubunda %20 indirim. Gümüş suyu halılarda %20 indirim. Ve Bellona'nın tüm ürünlerinde %15 indirim fırsatı. Bu Anneler Günü'nde en güzel hediyeler için sizi mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Bellona'da fırsatları kaçırmayın.
0: Küpe FM reklam.

müzikal takınız. Küpe FM'le gündüz yolculuğumuza başladık harika şarkılarımızla. Manifest grubu, Ajda Pekkan ortak çalışması Hileli. Ondan sonra Gülşen'in unutulmaz şarkısı Lollipop, Göksel Alev Alev ve en son Dedi Blüman. Aşk bizlerleydi Cem Adrian ortak çalışmasıyla. Yolculuğumuzun bu dakikasında bize eşlik edecek isimler Melike Şahin ve Seda Arjez. Şarkıları ise Sev Seveceksen.

0: FM Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma. Gross.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
6: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
8: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Son zamanlarda bizlerle buluşan en keyifli şarkılardan bir tanesiydi. Oğuzhan Koç bitmedi senelerce radyolarınızdaydı ve kendisine de Çağrı Tel Kıvıran eşlik etti bu arada. Ya da Çağrı Tel Kıvıran bizlerleydi, Oğuzhan Koç kendisine eşlik etti mi demek lazım bilmiyorum. İkisi beraber bu güzel şarkıyı bizlerle paylaşmış oldular. Zeynep Bastık'la devam edeceğiz yayınımıza. Bu güzel cuma gününde herkese hayırlı cumalar diyelim. Cumartesi pazar hafta sonu arefesinde bu heyecanlı güzel saatlerde sizlerle beraberiz. İşte Zeynep Bastık ve Misafir.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kırılgan ateşkes çatışmalarla gölgelenirken İran bir petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. İran basını el koyma nedeninin İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası olduğunu öne sürdü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin şehirlerdeki riskleri büyüttüğünü söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer, virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Edirne'de sera sebze üreticilerine yönelik dijital destek programı başlatıldı. Proje kapsamında üreticilere tanıtım web sayfası hazırlanacak, kare kodları verilecek, sosyal medya ve dijital tanıtım eğitimleri düzenlenecek.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de seçim atmosferine girilirken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki golcü ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Atletico Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Alexander Sörloth'u Fenerbahçeli yapmayı planladığı öne sürüldü. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Zira Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek istediğini söyledi. Palut, kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı elediklerini anımsatarak her maça özel hazırlandıklarını kaydetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 36 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6892 liradan, çeyrek altın 11302 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 23, İstanbul ve Çanakkale 24, Kırklareli 27, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
6: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

Küpe FM burası ve gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Nazan Öncel ve Sezen Aksu ortak çalışması Erkekler Dayanar Bizlerle'ydi. 1990'lı yıllarda ilk Nazan Öncel'den duyduğumuz bu keyifli şarkı, bu kez müzik dünyamızın iki efsane kraliçesi diyebileceğimiz Nazan Öncel ve Sezen Aksu birlikte yorumladılar. Şimdi yine bir ortak çalışma dinleyeceğiz. Bu sefer Ersa Üner ve Derya Uluğ'la Kesin Bilgi diyeceğiz. Bizler ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret

0: merkezinde 444 81 84. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Bu anneler gününde annenize çifte mutluluk yaşatın. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. 55 inç ve üzeri televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye. Sevginizi ekranlara taşıyın, annenize en güzel hediyeyi verin. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Küpe FM Reklam. Reklam.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

anda bir gemi dünyanın gündemine oturdu arkadaşlar. Hanta virüs gemisi böyle bir felaket senaryosudur. Almış başını gidiyor. Herkes böyle anlatıyor. İşte yeni bir pandemi kapıda mı acaba diye haberler çıkıyor karşımıza. Sosyal medya paylaşımları. Böyle bir tedirginlik söz konusu. YouTuber Ruhi Çenet hanta virüs vakalarının görüldüğü MV Hondius gemisinde 24 gün seyahat ettiğini açıklamıştı. Gemide 3 kişi hayatını kaybetti. 8 vaka tespit edildi. Çenet gemide kameramanıyla birlikte kendini izole ettiğini, Güney Afrika'da kan testi verdiğini ve şu an semptom takibinde olduğunu belirtmiş. Ancak Çenet'in birkaç gün içinde Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıkmış. Bu durum kamuoyunda endişeye yol açmış. Ve bu arada kendisi son paylaşımında karantinada olduğunu söylemiş. Yani böyle bir haber var. Umuyoruz ki çok büyük bir problem olmaz. Bazı uzmanlar sosyal medyalarında endişelenecek bir durum olmadığını, bu işte hanta virüsün birazcık abartıldığını, korku pompalandığını söylüyorlar. Biz de ona inanmak istiyoruz. İnanıyoruz. İnanalım yani. Öyle korkmayalım. Tabii dikkatli olmakta da fayda var. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Mert Çodur ve Gökhan Türkmen ortak çalışması Pişmanım Sizlerle.

0: Küpefem reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

1990'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz bu güzel Ümit Sayın şarkısı bugün Bengü ve Ümit Sayın düeti olarak bizlerle buluştu. Bugünün yeni şarkılarından bir tanesiydi ve bugünkü programımızın son şarkılarından bir tanesiydi. Bugün Hadise'nin albümü de bizlerle buluştu arkadaşlar. Uzun zamandır merakla beklediğimiz ve bu albümde söz ve müziği Aleyna Tilki'ye ait bir şarkı da var. O güzel şarkıyı dinleyeceğiz Hadise'den ve bugünkü son şarkımız olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran'dan ABD ateşkesi ihlal etti. Amerika'dansa saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik, gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Edirne Belediyesi toplu ulaşım ve servis ücretlerine %15 zam yaptı. Zamla birlikte 32 lira olan sivil biniş ücreti 36 lira 80 kuruşa yükseldi.
2: Spor.
3: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Freiburg'la Aston Villa adını finale yazdırdı. İki takım İstanbul'da kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Galatasaray'da lig ve kupada son iki maçtaki performansı nedeniyle eleştirilen Günay Güvenç kararını verdi. 34 yaşındaki eldivenin Galatasaray'da kariyerini sonlandırma konusunda istekli olduğu bildirildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 36 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6892 liradan, çeyrek altın 11302 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 23, İstanbul ve Çanakkale 24, Kırklareli 27, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Şüphe FM'den iyi günler. 8 Mayıs Cuma gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, son dönemin dikkat çeken kız gruplarından Manifest'le aynı projede buluştu. Kuşakları bir araya getiren sürpriz düet, şimdiden müzik dünyasının en çok konuşulan projeleri arasına girmeyi başardı.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi de akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
0: Küpe FM reklam.

Ragıp Narin ve Ece Mumay Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor teklisiyle müzikseverlerle buluştu. Bu iddialı teklide Ragıp Narin'in geniş kitlelere yayılan melodik tarzıyla Ece Mumay'ın modern pop tınıları yılın en dikkat çekici düetlerinden birine dönüştü.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden Şebnem Ferah'ın dönüş konseri büyük ilgi gördü. Biletler dakikalar içinde tükenirken Şebnem Ferah'ın 27 Nisan'da ikinci bir konser daha verecek.

0: FM reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklıköyü 0542

0: 258-43-34. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Barış Manço'yla yıllarca aynı sahneyi paylaşan Kurtalan Ekspres'in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci'den acı haber geldi. Ünlü müzisyen Bodrum'daki evinde ölü bulundu. Kurtalan Ekspres'te uzun yıllar perküsyon sanatçısı olarak görev yapan Cebeci, ritim performanslarıyla Türk müzik tarihine adını yazdıran isimlerden biri olmuştu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kırılgan ateşkes çatışmalarla gölgelenirken İran bir petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. İran basını el koyma nedeninin İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası olduğunu öne sürdü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin şehirlerdeki riskleri büyüttüğünü söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer, virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Edirne'de sera sebze üreticilerine yönelik dijital destek programı başlatıldı. Proje kapsamında üreticilere tanıtım web sayfası hazırlanacak, kare kodları verilecek, sosyal medya ve dijital tanıtım eğitimleri düzenlenecek.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de seçim atmosferine girilirken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki golcü ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Atletico Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Alexander Sörloth'u Fenerbahçeli yapmayı planladığı öne sürüldü. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek istediğini söyledi. Palut, kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı elediklerini anımsatarak her maça özel hazırlandıklarını kaydetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 36 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6892 liradan, çeyrek altın 11302 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 23, İstanbul ve Çanakkale 24, Kırklareli 27, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

Elif Buse Doğan'ın yeni single çalışması Yangın Yeri bugün dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan şarkının düzenlemesi başarılı aranjör Kerem Aktağ tarafından

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
8: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Instagram'da yapılan yeni düzenleme kapsamında bot hesaplar ve uzun süredir aktif olmayan hesaplar platformdan temizlendi. Takipçi düşüşünün en çok yansıdığı isimler Demet Akalın, Burak Özçivit ve

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

şarkıcı ve piyanist Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Özgürlük Bayramı'nda bir günde 4 şehirde konserler verdi. Sanatçıya ulaşım için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter tahsis edildi. Karsu'nun konserlerine dinleyiciler yoğun ilgi

0: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
1: Gross Marketim Tansaş.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşklere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın.

0: 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 11 59.
5: Küpe FM reklam.

şarkıcı Kalben sosyal medyada hakkında yapılan zor biri yorumlarıyla ilgili konuştu. Sevilen sanatçı zor biri olmadığını, sadece çok tutkulu olduğunu ve işini ciddiye aldığı için güçlü görüntü

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0535 107 7191 irmethospital.com.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.

0: Hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tek Bros. Hesaplı alışverişin tek adresi.
0: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
2: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ulaşım sektöründe de zam sinyali geldi. Artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bilet fiyatlarına %20 zam yapılmasını istedi. Kırılgan ateşkes çatışmalarla gölgelenirken İran bir petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. İran basını el koyma nedeninin İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası olduğunu öne sürdü. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Dünya Sağlık Örgütü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer, virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Edirne Belediyesi, toplu ulaşım ve servis ücretlerine %15 zam yaptı. Zamla birlikte 32 lira olan sivil biniş ücreti 36 lira 80 kuruşa yükseldi. Fenerbahçe'de seçim atmosferine girilirken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki golcü ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Atletico Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Alexander Sörloth'u Fenerbahçeli yapmayı planladığı öne sürüldü. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Zira Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek istediğini söyledi. Palut, kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı elediklerini anımsatarak her maça özel hazırlandıklarını kaydetti.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 36 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6892 liradan, çeyrek altın 11302 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
2: Güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. 8 Mayıs 2026 Cuma gününde beraberiz. Ben Mehmet Ali, sizlerleyim. Hepiniz hoş geldiniz. Mabel Matiz'le hemen startı veriyoruz. Dağılıyorum olaysız radyonuzda.

0: Reklam. Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
2: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
3: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
5: Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde bahar fırsatı. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde ilk bahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
6: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Anneler Günü yaklaşıyor. Annenize en güzel hediyeyi seçmenin tam zamanı. Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler ve teknoloji ürünleri 12 aya varan taksit seçenekleriyle sizleri bekliyor. Annenizi mutlu edecek en güzel teknoloji hediyeleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri Eski Devlet Hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
8: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de Sezen Aksu ile ilerliyoruz. Yani adını verdiği şarkısı ve 2026 projesinde eskiden bestelediği ve birçok yıldıza vermiş olduğu şarkıları kendi yorumuyla bu özel albümünde dinliyoruz Minik Serçe'den. Şimdi Küpe FM'de.

0: Happy FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo ile kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

Süper FM frekanslarında haftanın son iş günü ve haftanın son eve dönüş keyfiyle birlikte elbette birleşiyor. Bu dönüşümü, bu değişimi beraber yaşıyoruz bu anlarda. Şimdi İkilem ve Tuğba Yurt burada olsun. Yepyenisi içiyorum ederimizim.

0: Selam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ulaşım sektöründe de zam sinyali geldi. Artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa işaret eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bilet fiyatlarına %20 zam yapılmasını istedi. Kırılgan ateşkes çatışmalarla gölgelenirken İran bir petrol tankerini ele geçirdiğini açıkladı. İran basını el koyma nedeninin İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası olduğunu öne sürdü. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Dünya Sağlık Örgütü, bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Yetkililer, virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu. Edirne Belediyesi, toplu ulaşım ve servis ücretlerine %15 zam yaptı. Zamla birlikte 32 lira olan sivil biniş ücreti 36 lira 80 kuruşa yükseldi. Fenerbahçe'de seçim atmosferine girilirken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki golcü ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın Atletico Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Alexander Sörloth'u Fenerbahçeli yapmayı planladığı öne sürüldü. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut, Zira Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmek istediğini söyledi. Palut, kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı elediklerini anımsatarak her maça özel hazırlandıklarını kaydetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 36 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6892 liradan, çeyrek altın 11302 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mıçıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
3: Bir gün değil, bir ömür hak eden en özel kadınlar, villada anneler günü, sevgiyle hazırlanan kahvaltı sofraları ve özenle sunulan akşam yemekleriyle kutlanıyor. Annenize en güzel anı hediye edin. Villada yerinizi ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Göksel ve Alev Alev radyolarınızda olacak. Ben Mehmet Ali, size eşlik etmeye devam ediyorum müzik dünyasının en iyileriyle. Bizimle kalmaya devam edin. Küpe FM burası, Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda haftanın son eve dönüş keyfini beraber yaşıyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
5: Çeri. Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: 5 yaşını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi, kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
10: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksınız.

0: Sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
1: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de sırada bir Gökhan Kırdar şarkısını Cuma eve dönüş keyfinde sizlerle buluşturmak istedim. Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci aynı zamanda kendisi ve yapmış olduğu o güzel eski çalışmalarından birisi. Şimdi burada olacak Üstüme Basıp Geçme Radyonuz Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Leader Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de Kenan Doğulu klasiğiyle ilerleyelim mi ne dersiniz? Ben güzelden anlarım şimdi Cuma eve dönüş keyfimizi biraz daha renklendirecek sevgili dinleyiciler. Bizimle kalın, iyi müziğin doğru adresindesiniz.
1: Ben güzelden anlarım.

0: FM reklam.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Güzel bir cuma akşamına merhaba diyoruz. Hafta sonu artık geldi. Herkese şimdiden iyi hafta sonları ve hafta sonu tatil planlarınızı hayata geçirmek için sizler sabırsızlanırken cuma eve dönüş keyfinde sizlerle beraber Türk pop müziğinin en iyilerinin tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Hazır yaz da geliyor ve şöyle eski yazlara biraz değinmek istedim. Hatta tam 21 yaz öncesi olacak şimdi Bengü'nün Bağlasan Durmam adını verdiği bir albümü vardı ve o yazın yine en çok dinlenen şarkılarından birisiydi. Hatta en çok dinlenen hit şarkısıydı. Korkumdan Ağladım. Şimdi Küpe FM'de. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba, güzel bir cuma akşamında daha yine burada sizlerleyim. Hep ne diyorum, en iyileri eşlik etmek üzere hazırım. Yine birçok şey var bahsedeceğimiz ve tabii ki birbirinden güzel şarkılarla güne vedayı şenlendirmeyi planlıyorum. Bir haftanın daha cuma gününe geldik ki zaman da hızla akmaya devam ediyor. Ve zaman akarken müzik her zaman bizimle, ilk şarkıyla başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Kurban İsmet Besi çiftliğinden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi çiftliğinde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
4: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi de akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM Reklam.

Baş harfi beni söyledi. Kenan Doğulu senfonik konserinde ve gerçekten de çok güzel bir şekilde yorumladı yine tüm şarkılarını. Sevenleri, tüm sanatçılar da oradaydı. Konsere giriş çıkışlarda magazinde bol bol gördük. Bu arada Beren Saat'in de yakında konser vereceği müjdesini verdi. Kenan Doğulu bakalım nasıl olacak? Ve işte Kenan Doğulu, baş harfi ben.

Candan Erçetin'den bir kedi dinleyelim. Kedi severler haliyle her zaman için gündemde biliyorsunuz. Kedi, köpek tabii ki tüm evcil hayvanlarımız hepsi birbirinden çok tatlı ama kedicilik ayrı bir şey. Japon bir yazılımcı da ekranda kapatılamayan kedi göstererek sizi mola vermeye zorlayan bir uygulama geliştirmiş. Buna da gerek var gerçekten. Çünkü insanların ekran süresi gitgide çoğalıyor. Çalışanlar için ayrı ama özellikle sosyal medyada falan vakit geçirenler için bu ciddi bir tehlikeye doğru gidiyor diyorlar. Gözlerimiz için en önemlisi. Gerçekten belli bir süre sonra bayağı bir rahatsızlanabiliyoruz. Candan Erçetin'le Kedi Özlediği'yle devam edelim.

0: %15 net indirim fırsatı. Bu anneler gününde en güzel hediyeler için sizi mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret İstikbal'de fırsatları kaçırmayın.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin

0: Toyota Plaza Köşkleri Tekirdağ servisimizde ilkbahar servis kampanyası başladı. Tüm Toyota modellerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25 indirim. Taşıma aksesuarlarında %15 fırsat. Üstelik 3 yaş ve üzeri araçlara özel orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20 indirim. Bakım işçiliğinde %15 indirim avantajı sizleri bekliyor. Aracınızı bahara hazırlayın. Yola güvenle çıkın. Detaylı bilgi ve randevu için telefon 0282 685 42 67. Adres 100. Yıl Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı numara 30 Süleymanpaşa Tekirdağ.
1: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Küpe FM reklam.

Gökhan Özen ve Demet Akalın o güzel şarkıyı yaptılar. Nasıl yaptılar? Güzel bir düet yaptılar. 1 Mayıs'ta yayınladılar. Başka bir düet daha yapmışlardı. Gökhan Özen ile Demet Akalın bir takım çalışmalar yapıyor haliyle. Eski arkadaşlarından bir tanesi ama bu seferki şarkı öyle arkadaşlarından bir tanesi ama bu seferki şarkı öyle unutulmaz, böyle unutulur. Bu gece İstanbul sokakları benden sorulur ve benden sorulurla devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Geçtiğimiz günlerde konserine pembe küt saçlarıyla çıkmış Gülşen. Çok güzel imajlar yapıyor gerçekten. Kıyafetlerini zaten biliyorsunuz. Kendine bakmasıyla ünlü isimlerden bir tanesi. Fiziği tartışılmaz. Ve aynı zamanda da bu saçlar da çok yakışmış. Bir ara sarıydı küt saçları. Arkadan da bir örgüsü vardı. Bu sefer pembe saçlarla çıkmış. Valla çok güzel bir şey. Çok özel bir şey sahne. Haliyle tabii ki bir şov olduğu için de böyle değişiklikler bence çok iyi oluyor. Bizlere de böyle haber oluyor. İşte hemen bahsediyoruz, dayanamıyoruz. Erkekler de transparan giyebiliyor biliyorsunuz. Farklı sahne kostümleri giyebiliyor ve bence çok da yakıştırıyorlar. Ve Gülşen'le Bal'la devam edelim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Yeraltı ve APO var sırada. Dizinin inanılmaz bir yükselişi var. Herhalde bu yıl yayına giren diziler arasında en çok sevilen Yeraltı oldu diyebilirim. Çünkü ciddi anlamda bir seveni var ve baya baya da bir izleniyor. Ve bu arada bölüm başı 20-30 milyon olan maliyetler için kanallar yapımcılardan bütçeleri 15-18 milyona indirmelerini talep etmiş tüm diziler için. Yapımcılar ise oyunculardan ücretlerinde indirim yapmalarını istemiş. Bakalım bu durum ne olacak ve işte APO Yeraltı.

0: Reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Salman Tin ve Fatma Turgut var sırada ve bugün de hatırlatmak istiyorum. Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram'da takip listenizdeki PFM'e ekleyin efendim. Ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan haberdar olun. Aynı zamanda www.kupefm.com.tr'de tek bir tıkla tüm akıllı cihazlarınızdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan, cep telefonunuzdan bizleri dinleyebileceğiniz adres ve işte yerin dolmuyor sizlerle.

Gülben Ergen ve Mustafa Sandal'la şıkır şıkırla devam edelim. Gırgır 7 oynuyor biliyorsunuz. Gülben Ergen yine hareketli dönemler yaşıyor kendi işi açısından. Deniz Seki'de bir başka müzikalde oynayacağı birini vermişti. Seviyoruz böyle farklı işler olduğunda. Gırgır 7 bayağı bir kapalı gişe yani. Herkes gidiyormuş. Hiç öyle biletler boş kalmıyormuş. Bir de olaylar molaylar oldu. Bayağı da bir reklamı oldu. Geçen günde Mustafa Sandal'ın saygı sahnesindeydi Gülben Ergen ve işte Mustafa Sandal'la o güzel düetleri şıkır şıkır bizlerle.

Reklam. Reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. İnme, vücudun bir tarafında güç ve hareket kaybına yol açabilen ve fizik tedaviyle desteklenebilen bir durumdur. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

Ayla Çelik'le son şarkısı Kırmızı'yla devam edeceğiz şimdi. Arkadaşların derdini sürekli dinleyenler %67 daha zeki demişler. Valla arkadaşının derdini dinlemeyen yoktur herhalde. Yani arada olabilir belki öyle değişik insanlar ama nihayetinde arkadaştır diye dinliyoruz. Bir de hep aynı dert olanlar var. Mesela birinden ayrılıp tekrar aynı kişiyle barışanlar var. Artık bir noktadan sonra tabii ki bir kulaklarımızı tıkıyoruz olaylara ve onu kendi haline bırakıyoruz ama psikolojik araştırmalar arkadaşlarının sorunlarını düzenli dinleyen kişilerin daha yüksek empati, güçlü sosyal farkındalık ve gelişmiş duygusal zeka becerileri sergilediğini gösteriyormuş. Peki daha çok dinleyelim bundan sonra dedikten sonra da Ayla Çelik Kırmızı ile bizlerle.

sesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de
2: insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Yarın yine burada sizlerle olacağım. Ve sizler niye ayrılmıyorsunuz? Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yarın görüşene kadar hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Kemeroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktan renk değiştiriyorsa bunun tek belirtisi üşüme değil. Aksine ciddi bir sağlık sorununu da işaret ediyor olabilir. Uzmanlar bu rahatsızlık için bazı uyarılarda bulunuyor. El ve ayak üşümesi sonrası renk değişimlerinin yaşandığı ve Raynaud hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sadece üşümeyle alakalı olmadığı ortaya çıktı. Soğuk hava ya da stres gibi tetikleyiciler de bu durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Kan akışının azalması sonucu oluşan soğuma ve uyuşmayla beraber kendini gösteren bu rahatsızlık için bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Raynaud hastalığında cilde kan taşıyan küçük atar damarlar düşük sıcaklıklara tepki olarak daralır ve bu da bölgesel kan akışının ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açar. Zamanla bu damarlar kalınlaşarak kan akışını daha da azaltabilir. Uzmanlar Raynaud hastalığının en belirgin işaretlerinden birinin cilt renginde değişim olduğunu belirtiyor. Etkilenen bölgelerde önce beyazlaşma, ardından maviye dönme gözlemlenebiliyor. Ancak bu renk değişiklikleri kişiden kişiye, özellikle de cilt tonuna göre farklılıklar gösterebiliyor. Kan akışı yeniden normale döndüğünde ciltte zonklama, karıncalanma ya da şişlik görülebileceği belirtilirken bu durumun genellikle el ve ayak parmaklarında ortaya çıkmakla birlikte burun, dudak ve kulaklarda da görülebileceği belirtiliyor. Isınmanın ardından bölgedeki kan dolaşımının tam olarak düzelmesi bazen 15 dakikayı bulabiliyor. Peki ne zaman doktora gidilmeli? Belirtiler şiddetliyse veya giderek artıyorsa, Raynaud hastalığı günlük yaşamı zorlaştırıyorsa, semptomlar vücudun sadece bir tarafında görülüyorsa, bununla birlikte eklem ağrısı, ciltte döküntü ya da kas güçsüzlüğü gibi başka belirtiler varsa. Ayrıca 30 yaş üzerindeki kişilere de uyarı yapıldı. Eğer ilk kez Raynaud belirtileri yaşıyorsanız ya da 12 yaşın altındaki bir çocukta bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: meselesi, bir ölüm kalım meselesi, din uzak dursun.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.